0: yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24 0224 224 16 24
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM 105.5. Bunları biliyor muydunuz?
1: Kedilerin ultrason seslerini duyamadıklarını, zürafaların ses tellerinin olmadıklarını, bir hamam böceğinin kafası koptuktan sonra bile açlıktan ölmeden 9 gün

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.

sahibim olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.

0: Bursa FM.
1: Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

saçı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: çok istenen,
1: en çok istenen,
0: en çok sevilen,
1: en çok sevilen,
0: en güzel,
1: en güzel,
0: en yeni türküler,
1: türküler
0: her zaman bu frekansta,
1: bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Tunceli ilimizin eski adının Dersim olduğunu, çitanın en hızlı memeli hayvan olduğunu, bu büyük kedinin 3 saniye içinde saatte 0 ila 96 kilometre arasında hıza ulaşabildiğini, yeniden doğuş anlamına gelen, kültür ve sanatta yenilenme hareketi olan Rönesans'ın belirdiği kentin, İtalya'nın Floransa kenti olduğunu, gezginlerin dünyanın çatısı diye adlandırdığı Pamir Yaylası'nın, Asya kıtasında, Afganistan'ın kuzeyinde bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
9: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den. İşletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63 Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
5: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
6: Biliyor muydunuz?
7: Battaniyeleriyle dünyaca meşhur olan ilimizin Siirt olduğunu, en yüksek ağaçtan evlerin Endonezya'da 30 metre yükseklikte yaşayan Korobai kabilesine ait olduğunu, ülkemizde en yüksek kar kalınlığının 1982 yılında Mart ayında Uludağ'da 430 santimetre olarak ölçüldüğünü, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i övmek için yazılan şiire Naat-i Şerif dendiğini biliyor muydunuz?
6: Biliyor muydunuz?
5: 105.5

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 5.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

saçı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kelle. Şuradan beyin işi.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224
0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: 60 yaşında insanların tat alma duygularının %50'sini kaybettiklerini, yunusların beyninin insanlarınkinden daha büyük olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bastardo. Bursa FM.
1: Saat 6.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir puzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
4: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetlerimiz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
5: Biliyor muydunuz?
6: İnsanlarla şempanzelerin vücudunda santimetre kareye düşen kıl sayısının aynı olduğunu, ancak insanlarda bu tüylerin çoğu görünmeyecek kadar ince veya açık renk olduğu için İnsanoğlunun şempanzelere oranla daha estetik göründüğünü, yalnızlıktan korkmaya monofobi dendiğini, ilk metro yani yeraltı demiryolunun Almanya'da işletmeye açıldığını biliyor muydunuz?
5: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM. %105.5.

0: Bursa FM. Saat 7.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Saat 7.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Ladies and gentlemen. Gentlemen, gentlemen.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr.

0: sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
2: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
3: Bunları biliyor musunuz?
4: Hapşırdığınız zaman kalbiniz de dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınızın bir an için durduğunu, Eyfel Kulesi'nde 1792 merdiven basamağı olduğunu, insan saçının 3 kilogram ağırlık kaldırabilecek kadar esneyebildiğini, bir erkeğin hayatının ortalama 3350 saatini tıraş olmak için harcadığını, yataktan düşerek ölme olasılığının 2 milyonda 1 olduğunu biliyor musunuz?
3: Bunları biliyor musunuz?
2: 105.5

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. %105.5.

0: Bursa FM.
1: Saat 8.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

0: Pusa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den. İşletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63. Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM 105.5. Biliyor muydunuz?
1: Bel ağrısını önlemek için beli sarmanın incinmeyi önlemediğini, bel civarındaki kasları zayıflatıp bel ağrılarının sıklaşmasına neden olduğunu, dünyanın güneşten gelen ışınların %33'ünden faydalanamadığını, onları çeşitli şekillerde uzaya geri gönderdiğini, kirpilerin ağaç kabuklarını çok sevdiği için ormanlara çok zarar verdiklerini, bir kirpinin bir kış mevsimi boyunca 100 ağaç öldürdüğünü, ağaca çıkmak için keskin pençelerini kullandıklarını, bir dala oturarak ağacın kabuğunu ve sürgünlerini kemirdiklerini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 9.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun

0: Kasa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
1: Rick.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Bir nükleer tesisin ömrünün 40 yıl olduğunu, bir yengecin dondurulduktan ve eridikten sonra normal yaşamına devam edebildiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 10.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde Serpme Zengin Köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanç.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Reklamları dinlediniz.
5: %105.5

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
4: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 22 63. Radyodan duy, davetliyiz'den kazan.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24
1: Reklamları dinledin.

Bursa'nın sesi Bursa FM 105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, digili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer,

0: Bursa FM.
1: Saat 11.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 220 Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatı

0: Karagözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor Karagözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet Karagözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
5: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
5: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 12.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Pusa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den. İşletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63. Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
5: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Köpek balığı türleri içinde ortalama 30 ila 50 santim uzunluğunda oldukça küçük boyutlu bir tür olan parlak pullu fener köpek balıklarının, bilim adamlarının uzun süredir araştırma yaptıkları görünmezlik kalkanına sahip olduklarını, 200 milyar yıldızı bünyesinde bulunduran Samanyolu galaksisinin uzay içindeki hızının saatte 950 bin kilometre olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

bütün yıldızlar üstüne düşer dersin. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

0: Bursa FM.
1: Saat 13.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekans.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

Başım gene duman bugün, gözüm yaşı umman bugün. Gene kaldım sabahlara, ah uykular haramdır bugün.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro S ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Bursa'nın sesi Bursa FM. Beş nokta beş.

0: Bursa FM.
1: Saat 14.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kadar.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
5: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyiz'den kazan.
1: Reklamları dinledin.

Bursa'nın sesi Bursa FM. %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

senle var. En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 15.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM 105.5. Biliyor muydunuz?
1: Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisinin bambu olduğunu ve bir günde 90 santimetre kadar uzadığını, ayı inlerinin girişlerinin her zaman kuzeye baktığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 16.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
3: Reklam.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den işletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63 Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 17.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekans.

0: Şimdi reklamlar.
1: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 1624 0224 224 1624.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr.

0: yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24 0224 224 16 24
1: Reklamları dinledin.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor muydunuz?
2: Bir saat süreyle kulaklıkla bir şey dinlemenin kulaktaki bakteri sayısını %700 artırdığını, çakmağın kibritten önce bulunduğunu, parmak izleri gibi dil izlerinin de her insan için benzersiz olduğunu biliyor muydunuz?

0: Bursa FM.
1: Saat 18.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.
6: Ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Uzun.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
3: Şirin Medya Grup 0224 224 1624 0224 224 1624.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro S ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
5: Davetliyiz'de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres Davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, Davetliyiz'den kazan.
6: Çok ses yapıyoruz.
7: Çok ses yapıyoruz.
6: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 1624. 0224 224 1624.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM. Bursa FM. 105.5.

Bursa'nın sesi Bursa FM. Beş nokta beş.

0: Bursa FM.
1: Saat 19.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kelle. Şuradan beyin iş.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
0: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.

0: 90'ın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor muydunuz?
2: Zebraların beyaz üzerine siyah çizgili olduklarını

0: birden fazla sözcük bulunduğunu biliyor muydunuz?
1: Bunları biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde Serpme Zengin Köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
5: Bursa FM, Bursa

0: Bursa FM.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

Bitti hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis, ev basmaz gübe gün.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

yardımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den. İşletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63. Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: çok istenen,
1: en çok istenen,
0: en çok sevilen,
1: en çok sevilen,
0: en güzel,
1: en güzel,
0: en yeni türküler,
1: türküler
0: her zaman bu frekans.

0: Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM 105.5. Bunları biliyor muydunuz?
1: Thomas Edison'un karanlıktan korktuğunu, dünyada insan başına düşen karınca sayısının yaklaşık 1 milyon olduğunu, bir kromozomun bir genden daha büyük olduğunu biliyor muydunuz?
0: Bunları biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 22.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.

0: Bursa FM.
1: Saat 1.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
1: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
0: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bunları biliyor muydunuz?
1: Kelebeklerin ayaklarıyla tadaldıklarını, bir araştırmada yıllara göre ortalama alındığında her sene eşekler tarafından öldürülen insan sayısının uçak kazalarında ölenlerin sayısından daha fazla olduğunu, kadınların erkeklere oranla iki kat fazla göz kırptığını biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalitesi.

0: Ses yapıyoruz.
1: Çok ses yapıyoruz.
0: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
3: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
2: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
3: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
2: Cosluyor.
3: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
2: Geliyor kara gözüm, geliyor.
3: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
2: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM.